0: Dağındır çarx gördü. Cungo'dan bir gününgü vaxtışınız.
1: Sizge çınağı cungo'nu sezindireviz.
2: Bugünkü cungo bir yüzgü gönülürümüzde.
3: Uğarman dostlar, Cungo Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının bugünkü cungo bir yüzünü ulandığı gönül burumuzdur. 247 tütünü var, daima turuştu can sana 520'dan aşkan çakan toğlu ıqıştak, bir top murda eç kaçan oyun koyup körbögön deykandar çöntök telefon arkulu koyulu mölçörü 1 milyardtan aşkan celeleş mikro kıska teatırdı tarttı. Bol cungo Çingdao, Beyliang, Jiazhuang kıştağında görülgün çınıgan geme.
0: 2025-nji ýyly jaýda jergilikdeki kıştak turgundary murda oýlay albagan işti işledi. Özleri artist bolup kıska tiýatr tartdy. Kesiplik jabdygy jok bolsa çöntök telefon işletdi. Oyun goýu tajribasy bolbolsa köp çöre maşyktandy. Bayany bolbolsa dagy hiç kim hiç nerseni talaşmady. Alar tek garapayym göz garaş boýunça kıştakly süretke alyp jaraýlap, sapatly oýul çarba düşündürin satyp çygardy.
3: Ağım mölçörü gelip jergilikden kaştan kızılça çoŋ çiye satuwdan gam sanawdan talaşıp, satıp aluğa özgörtüp, pentozağa iş koşu zavutu oran alıp, sayakatçılar karcı salıçlar geldi. En zarlı mınday bir top, biri ömür, jerminen alek bolıp jürgün kişileri tordon paydalanıp, çoŋ iş dedi.
0: Bilyan, Jiazhuang'dan kaştanı tattı, kızılçası jumşak, çiyesi çoŋ şirelü. Bul jakşı nerselerde jakşı bağa satalbayt ele. 2025-nji ýyly jaýda kıştakta milyon görmanı bar özdük malmat aralçı çıgany Tingjao Tingdi tapdı. Tingjao Ting kıska tiýatr hykmasy arkaly jergilikdin aýyl çarba düşümlerin görgözmelerini çeçim kılat.
3: Garjy jok bolsa ssenariýasyn özü jazyp artistlerde kıştaktan izdep süretke aluw jabdusyna çöntök telefondu iştetdi. Tingjao Ting özü rejissor bolup aldyminen oňgança sınap görünü qalay turgan qıştaq turgundarın tap, süretke alıp jasodon tüz bayan taktikasına çeyin üyrettü. Qıştaq turgundarı da abdan güş çıgarıp, deykançılık jumuşun iştep bolgondon keyin ele kıska tiyatrda süretke alışat.
0: 2025-nji ýyly 9-njy aýda kıştaqtyň birinji mikro kıska tiyatry Gül Taşta östü. Aýyl kıştaq kızlarynyň emgekçil jana akyl idregine sönüp, bir gadam bir gadamdan büt üýdögilerin bakdyrly turmuşga başlanan aňgimesin bayandagan. Bir ay koyulup 270 milyon ret koyulu mölçörüne ee bolgon.
3: Ağım mölçörü gelip, süret aluğa katışuunu qalay turgan kıştak turgundarı bargan sayın köpöydü. Beyliang, Jiazhuang da ulandu, şamal jaandu, jılu jaz. Todoqı jılu gün nuru siyaktu ıqısqa teatrlardı tartıp, ar biri bölüktün koyulu mölçörü birdey 100 milyon retten aşat. Azırga çeyin, atalgan kıştaktan jeleleş mikro kıska filminin jalpı koyulu mölçörü alda kaçan 1 milyard retti götgöldön öttü.
0: Kıska filmde duvalgaslıgan jügörü, 5 boyundagı kaştan, daraktakı jıltıragan çiyelerden elesi göp görünöt. Süretke tartkanda tiyatr grupası adepki aýyl kıştak gebetesini alıp kalıp, kıştaktın özgüçö düşümdörün kıska tiyatrga jogurduştyrgan. 75 jaşka girgen Jang Jishin dolanay deyip. Kıska tiyatrga atayın bul dolana darağı görünüşün kirgizet. Munu menen dolana abdan tez satılıp bütöt.
3: Bol kıştak turgundarına ağım mölçörü satu mölçörüne aylangan paydanı çınığı tatıttı. Teginde jergilikten toodo özkön düşümeli. Kıska tiyatrı kızuluğu jana töz bayandın çığış şamalı menen tor dostoru kubalaşkan Wang Hong jakşı buyumga aylandı. Kıştak turgundarı demelgelülük menen aylının ökülçülörü bolup Aydo baştarı, diyekandardın korosu, jaratlıştık tüz bayan bölmüsünü aylandı.
0: Jakında Beyliang, Jiazhuang, Çiye bahçası açıldı. Sarıksat, Jette, Şüdürüm, Taravay, Turveli, Kıştak, Jolunun, Ekijegine, Aptonalar, Toktop gitti. Bir östürücü tütün qabar çıgamınday dedi. Bayıl yüzüp terücü kişilerden ağı mülçörü jıldağdan üçesi köp. Kıska tiyatrda görüp gelgendir var, tüz bayandı görüp gelgendir var.
3: Кишлер агымынан бакчага карай жүрүсүнө эрчи кып-кызыл чиелер шагына толуп, таң нурунда жылтылдап турат. Өстүрүүчү түтүндөр ар тартынан тиректерин кое салып, түз баяндарын баштады. Дагы кээ бир саякатчылар атайы башка шаардан, ал тургай башка провинциялардан үзүп тергели келди. Былтыртан бүгүнкө чейин кыштак түз баянда тааныштырып сатуу сыяктуу жолдор аркылуу арткан кирешеси жалпы 500 миң юандан ашты.
0: Бир каржы салуучу Бейлиан Жаржуандын майда кыска театрларын көргөндөн кийин кышта

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun tolkundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.